Türkiye terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini de artırmaktadır. Gerek ekonomik, gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Savunma ve havacılık ihracatımız son 23 yılda

0: Türkiye terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini de artırmaktadır. Gerek ekonomik, gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Savunma ve havacılık ihracatımız son 23 yılda %40'tan fazla artarak 2025 yılında 10 milyar doları aşmıştır. Savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye olarak büyümemizi 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyoruz.
1: Lower demand is not a good solution at the end of the day, because lower demand means lower manufacturing and lower production, which at the end of the day means less inventory. Less inventory eventually will mean higher prices, and higher prices means inflation, which is the ghost that we are talking about currently. And moving to renewable energy, this is going to take a lot of investments, a lot of time, unfortunately, hence why it's not a short-term solution.
2: Well, this conflict unfortunately became a global issue. I believe myself that there is a unity globally that this situation has to be sorted quickly for the sake of the world.
3: The U.S. economy posted a third straight month of strong job gains in May, giving the Federal Reserve more room to keep interest rates unchanged amid rising inflation. The Labor Department's closely watched non-farm payrolls report, released Friday, showed the

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan said that Turkey is strengthening its global standing through economic growth, rising exports and advances in the defense industry despite ongoing regional instability.
1: Türkiye terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini de artırmaktadır. Gerek ekonomik, gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Savunma ve havacılık ihracatımız son 23 yılda %40'tan fazla artarak 2025 yılında 10 milyar doları aşmıştır. Savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye olarak büyümemizi 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyoruz.
0: Concerns are growing that prolonged global tensions and supply disruptions could fuel inflationary pressure and deepen the economic uncertainty over worldwide.
2: Lower demand is not a good solution at the end of the day, because lower demand means lower manufacturing and lower production, which at the end of the day means less inventory. Less inventory eventually will mean higher prices.

0: 2017'de eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan sıfır atık hareketi bugün hamdolsun Birleşmiş Milletler nezdinde kabul gören küresel bir çevre seferberliğine dönüştü. Atık sorunu da küresel çapta önemli bir tehdit unsuru olarak karşımızda durmaktadır.
1: He stressed that the world should treat the issue as a climate crisis rather than simply climate change, arguing that the scale of the threat requires urgent and realistic global action. Erdogan also criticized what he described as deep global inequality in the climate crisis, saying countries contributing most to environmental destruction are often among those least affected by its consequences.
0: Şu anda dünyanın farklı bölgelerinde 43 milyon çocuk açlığın pençesinde kıvranmaktadır. Her sene 3 milyondan fazla çocuk açlıkla bağlantılı hastalıklar neticesinde henüz ömrünün baharındayken hayata veda etmektedir.
1: Projects carried out under the initiative have generated major economic and environmental gains, including the recovery of millions of tons of waste, reductions in greenhouse gas emissions, and significant savings in water, energy, and natural resources.
0: Sıfır atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık. 90 milyon.
2: And this is all of the world news for this hour. Now we continue with World of Sports. Stay tuned for more on A News.

0: milyon çocuk açlığın pençesinde kıvranmaktadır. Her sene 3 milyondan fazla çocuk açlıkla bağlantılı hastalıklar neticesinde henüz ömrünün baharındayken hayata veda etmektedir.
1: Projects carried out under the initiative have generated major economic and environmental gains, including the recovery of millions of tons of waste, reductions in greenhouse gas emissions, and significant savings in water, energy, and natural resources.
0: Sıfır atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık. 90 milyon
2: Ziraat Bank is with you all around the world.